0: Aragaz Radyosu'da.
1: İki Gorne.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorne.
2: Ne zor, yur, magazin gibi borup gelilu.
3: Namınca menge yur yur diyorasan, borozin çıkıp ki, birinci marta çıkışıymaz ku magazinge.
2: Birinci marta maz ku, şuncaki bitti ozum çıkkım kemadı de, yurak koygen, tez gelemiz.
3: Sen kız namınca menge yapışı ol dine, çıkmayma dedin ku senge. Ozu şu sızamçı cahım çıkıp durup de, bor çık ozin.
2: Ne zor, eğer ben bilen birge borsin çı, senge maroj ne haber ardım.
3: Uf, yo dedim ku senge, ey uşu sana.
2: Hı, ne memanı?
3: Hozirchi yonimdan yo'q olmasak, yomon gap gapirib boraman. Keyin xafa bo'lasan. Ketsang, keta qolgin, bor, bor, ket.
2: Voy, voy, bo'pti, gapirmadim. Tavba, xuddi quyonga o'xshaysan-a.
3: Yana nervimga tegib bossanmi?
2: Zaril ketdimi, sen nervingga tegib, men shunchaki Darvinni gapini aytibmanmi?
3: Xo'sh, nima degan ekan o'sha Darvin?
2: Darvinni fikricha, agar quyonga sigareta chekishni o'rgatsa, so'kish bilan urushishi o'zi mustaqil o'rganib olar ekan.
3: Voy, yo'g'i rostdanmi? A, unda men ham chekishni o'rganishim kerak ekan-da.
2: Nima?
1: İki

0: kimler çıkmayan şeyler de bilirdi. Ona Şükür Burhan, şey, sanatkarlarımız, Sayıp Eke Hocaevler, Hamza Eke Umarovlar. Kiyle bir çırağı istemişler, öyle mi? Askerlerimiz asker eti yaptı bana. Masoyke Şireyevler, Abdülhakim Akbarovlar. Şunlarla uğraşabilirim asker payrol kıp kalırsa değil mi bu da? Ham koşu kaytıp.
1: Hop, kere yine bakar bratan. Şu asker aldım bitti. Koşu kaytamız, kays koşu kaytamız.
2: Beyge barbar braçka, li boyu bulur adı li boyu. Haliki baro ıslayı şu felekten.
1: Ya bu miydi? Zikireke kays koşu.
0: Haliki keçe yine kışlaktaki kızlarını bağırı. Menge sırlı kızlarını kısışardı. Kısışmasa uylarıya tunda bağırıp. Taşları atıp kaçardım kısışardı.
1: Sahip eke kays koşu.
3: Yani Yıldız Han'da koşuğu var evveli ki açam açam kılasız, yüzlerimden öpesiz, sevip türüp yahı yahı deli ki

0: ben böyle yapıp koyadı yanma yahvara tevke. Eşler mümkün. Yıllar tasarruklu şehirde payrol askıya kapalısı.
1: Hop ne bekle Buratan. Bana aşırlığa gittik. Turgun'a gel.
2: Geçti ben.
1: Gene gelip de vadi işe payrol askıya kılışamız.
2: Ya bu iş mümkünmez. Hadi ne bekle boştayın.
0: Ya sahip ekle lan mısın? Bu mesela askerini başladık Pulacanuk'a. Ben sizi okşattım.
1: Hoş, nereye okşattınız?
0: Ben sizi bülbülge okşattım.
1: Tabi bülbül okşasam ne kılardınız?
0: Bülbül okşasayız mı? Şahımge kundurvalip tindirmeyi seyret aradım.
2: Sağ ol, ben yeterim Pulacan. Ben abi seni okşattım.
1: Hoş, ben nereye okşattınız?
2: Ben seni televizörge okşattım.
1: Ha bu televizör okşasam ne kılardınız?
2: Televizör okşasayız mı? Altılayı soğurup taşıp onluge bir de sıvı tıkıp rasa bir cillet aradım.
0: Bizi bey Turguncan.
2: İşte ben sahip eke.
0: Minem sizi okşattım.
2: Hoş. Menini meke okşattınız.
0: Min sizi ki kuyuluğdu pazarı gibi okşattım.
2: Ha bakıldın. Okşatken cayı izi karayın. Hoş. Kuyuluk pazarı bu kısa mı meklar dingiz.
0: Kuyuluk pazarı bu kısa izi mi? Aldı izi isteyen kekli bir arka izi optum kupa yerdim hikaye.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş aile.
3: Az aşk. Aza de. Saat ne içi böyle?
2: Vay saat 12 bıptı ki tuhtu ya hazı doğru izberim.
3: Aza da koygen şu doğrunu için kime yaptı?
2: Vay nime geçmesekken siz? Karin anceden beri doğru içkenizgi yakşı bu kaldeyiz. Siz ki şu doğrunu içi etken partizde anaka piva mı yok ki şampanski mi içi bombandı tasavvur kılıyın değil mi? İçi varayım ki.
3: Aza aş ünlen göre bitti bu tur ki pivanı içip doğru içi bombandı böyle bir çorsan bu miydi mi?
2: Bu miydi bastaki bu miydi?
3: Nime ki bu miydi?
2: Bana karin anceden beri arağı içmegenizgi cüdeyem çıralı kurunu yapsız. Rangler izam tınıklaşken kalabilirse asıl birleşme yapsız hem.
3: Azaş doğru anciden beri içme yapken gibi mazası hem içinden çıkıp gitti. Lakin bundan hem kuracı şu içkiliğini taşıttır organı için senge hem kattıkan rahmet azaş.
2: Bu tıkop. En muhimmatçı bundan bir ağıge içmeseyiz bu oldu. Eğer yana bir madde içseyiz karayın uz izden. Siz için uzu içken aralarızı bana pülü var ki kitken pülü. Şulanın hısaplası bilas mı kanca pül bu arada?
3: Ha azaş doğru etesem.
2: Eğer uşa pullanıcı hammasını koşup hısaplası. Vay vay vası. Taka, agar shu ancha pulingiz bo'lsa nima qilardingiz-a?
3: Ya, qaytadan ichardim.
2: Nima?

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Lulularlı tuygam lan borgam ben. Tuylarda cencel bulmasa kızım iyiydi digen gappi iştiken adım yok desem. Borasan. Vaktim yok. Yenige oyga. Yenige oyga vaktim yok.
3: Ruzu utkenden kegin.
2: Ruzu utkenden kegin vaktim yok.
3: Yenge il geçe.
2: Vakti yok.
3: Yenge il kirgenden kegin yarım saat gelip getesen hay mi?
2: Vakti yok.
3: Ya borasan. Ya bizle karımda şurumdan şu yerge bakasan biz. Büyünün tekege çoğdur kilit yotamız.
2: Ya borgam ben borsam hürmetle bilen izazla kutu alışka. Hoş gelipsiz Uzbekistan'da hizmet kursatken artist Mirzabek Hanmeydi. Gülemlege yazıp koyuptu. Baktım tuyilege fakat hizmet kursatkenle boran. Ha, paçakı, abcakı kemaydı bizde tuyla. Anlama ki, yakşı sanatkarla kopu. Unvan amagam bu suyam, el yurtta nazarına çıkan yakşı sanatkar kopu. Ne bakayım da Uzbekistan'da hizmet kursatken ne varasız? Nisam haliki lola mekayt edin.
3: Uzbekistan'da hizmet kursatmasa bizge hizmet kursat aladı mı ukaca? Biz zoru ne varamayız?
2: Ama tuyları çırali otadı. Bizi kiyo bilen kelinlerine okşap, kursağın bu oturmasa kem bazı bir kiyo kelinlere. Humrayıp oturadı, azatliğden makulundu. Humrayıp oturdu, kelin tutup, canım.
3: Ne bak kavağınızdan koruyak hadi külseniz ki. Ben seni sevmeyim ha.
2: Ha tuy otsa sevip kalasınız.
3: Sevmeyim ha.
2: Hıda oğul kız baça verse sevip kalasınız.
3: Sevmeyim ha.
2: İbi ne de?
3: Sen bana doğru kemesen hayşunga.
2: Bak hıda huna sayı dargah hamaga doğru kegan sanga doğru kemay koldum ablo. Cancal. Cancal. Lulule acayip. Bu lulü hayatından kinalıp kalıp pufayı alıp pufakı yazıptı. Hidoyi hido bando, sanga hat yozopti bir loli bando. 10,000 junat qiynalib qolib. Shuni ishini uchirib yuborgan. Vatan posporlari militsionerlarimiz baraka topsin. Nima sababdan shar uchib ketyapti? Bayram emas, nima sababdan? To'pponchalarni paketni otib tushirib o'qib qarasa, loli bando, hidoyi hido bando 10,000 junat deb yozgan. Militsioner yigit oli janob ekan, yonidagi sheriklariga tashlaylar, qiynalib qoldi. Tashlaydi, tashla. 500, 1000, 2000, 3000, 5000 yig'ishibdi-da. Shuni ishirib, pulni o'rab bog'lab, yana uchib yuborish. Loli tomma-tom yurib, shuni tutib olib, sanab, yana xat yozibdi. Ishirib uchirib yuboribdi. Militsioner akalarimiz qarasin, tufay uchib ketyapti. Paket otib tushirib, o'qisi yozib qo'ygan emish.
3: Hidoyi hidovando, sanga xat yozibdi. O'sha loli bando, 10,000 so'ragan edim, 5,000ni milis olib qo'yibdi. Yana jo'nat hidojon.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tugan'la.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Tugan'la.
3: Of, orta, şu ısıqda, tıkılınca avtobüsge çıkışımız şart mıdı?
2: Uçuruşu inge, boşka nimada bormoq çili?
3: Aman sange bir korge birge boramız demadım ko, har holda.
2: Şunmadım, nimada moqçısan ozı?
3: Mana takside op getersen, digen umidde çakırtırudum. Agar da şu tıkılınca avtobüsge op çıkışını bilgenimde, kıyın demastım. Uçuruşuge borşumlayam etmastım.
2: Ha, yok, çıkıl sange. Ozı sani işin edip şu suda çıktım ko, tağın takside op geteyim, toba kılın.
3: Bir, orta çili kısayın kıpsan de?
2: Yok, min kısın, yana nimala holisan. Nazokat.
3: Yana mı? Yana çi? Hoş, hozir nima desam ekan?
2: Bo'ldi, ko'p gapirmang. Boshimni chi og'ritvording.
3: Nima qildi? Charchab ketdim-da. O'zingcha joylashib o'tirib olgansan-da. Indamay ketib olsa issiq avtobusda.
2: Uf, jonimga tegding, Nazo.
3: Bo'pti, gapirmadim.
2: Voy, voy, voy.
3: Ha? Ha, o'rta tinchlikmi? Nima gapding, bo'sh turibsan? Mazin bo'lmayaptimi?
2: Yo'q, men yaxshiman. Prostdan tik turgan odamlarni ko'rib, ularga juda ham rahmim kelyapti.
3: Voy o'rta, menga rahming kelyaptimi? O'tirishga menga joy bermoqchimisan?
2: Yo, Nazo, sendan tashqari hammaga rahmim kelyapti.
3: Nima?
1: 2 dugo

0: radyosu da. Fıldır geç.
1: Havuz var, teşliği mi?
2: Valla. Kino ge varsan bana ne mi?
1: Baş katırma. Tanaka kino. Kece kino ge varıp muhabbet sınavlarını korup yapsan keçesi bile ikkalamız başımızı katır var diyeyim. Ben sevgiliz bulamam. Sizge sevgiliz harkılamam. De kinonu tasırdan çıkama yapsan.
3: Kino pino yok.
1: Var mı sen kino?
3: Ne mi kino ki olsa?
2: Terminator. Beşincisi ki. Var ki
3: Qara, bor kesim terminator ekan.
2: Kim bor?
1: Bo'pti valiroq aka.
3: Tez o'q qayt.
2: Xo'p.
1: Kim bor?
3: Kim?
2: Eshigoch, eshigim.
3: O'zingni ochmayman o'sha yerga.
1: Qo'rqaman, qo'rqaman.
3: Kim
1: u?
3: Kim u?
1: Men esa chaqiraman hozir. Kim u?
4: Men Jabornator.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Birinci nöbette insan için sağlık duradı. Sağlık bulmasa yürekli hiç sıkmaydı. Ne aile, ne bir katta bir mesela uyca ya ki bir mansabam yokmaydı gereği bulsa. Hiç şey yokmaydı. Sağlık bulsa ki hemen nasıl yarışa uğradı. Sağlık değil lakin biraz milyar dolar gibi satı alıp bulmaydı. Şunun için aldığını kadar yakışırken. Şunun için hem yevrek halkı kasal bulmasından aldığın doktorunu aldığı gibi ararken. Kasalliği boşlanken bulsa tez aldığını alarken de hem arzunga düşerken. Karayın, kendi akıllı halk. Rus halkı için, büyük Rus halkı kasal bulan zahatı yok. Hemen sen yığıştırıp koyup doğru palikinke bararken ya doğrusu liçin istedim. Ya ki bari balinsike doğrarken. Balam kap gitti, çakam kap gitti, uyum yarım kap gitti, gozu bayağı kap gitti demezken. Özbek halkı için, Özbek halkı için büyük halk. Yürüp kasalliği de otkızı varıp, şu gırs dağdan düşkenden giyin. Tili cağdan kalkandan giyin, ayak koldan kalkandan giyin. Kutarı o barışadı. Doktor kim hap gelir bu adam kim? Ben otam balı. Hani ben kaldı otiz gelse. Topazı yürüdü yarım saat aldın dedi. Yarım saat aldı kolları da ketmem bile yürüdüler. Ben şimdi yapıp kaldı. Gürst alarıp çıktı ben şimdi yapıp kaldı. Karayın birden yıkıl gelmişi, birden kasallik hep tek gelmişi, birden ağlıkla çeken. Bu kasallikke 10 yıl bugün, 20 yıl bugün, 30 yıl, 40 yıl bugün. Lekin biz halkımız balam çakam deyip doktorga bormaydı. Ota, ya ki ona, ya ki oke, davalanın. Siz karayın, azgına mazeniz yorak, siz ne maddeyiz? Haa yani, bop duran da. Törtte fasıl Özbek'e bahana. Ben yani kış geldi kara, kış bulup kışka hoşlamaydı. Bir gün soğuk oldu, bir ağa havasız gitti. Kudu baharga hoşladı. O şenge sen mazam yara da dedi. Bahar keselim dedi, bana hamana sen uygunu yaptı, darahlar uygunu yaptı bana yerler. Bütün küçüğümüzü soru böyle yaptı dedi. O şenge sen mazam yara da dedi. O davalayı, ben sizi dağrı para akı verip kayırdı, ağrı yaptı. Hiç kayıttım, ağrı mı yaptı? Yani bana bahar geldi dedi. Ya bazen bana yaz geldi kara dedi, havanın sıkılın kara dedi. Radyoda kırmış diye yaptı, öyle ki 50'den bana hazır dedi. Al iyilikten balan. O işin gel Lübeyi gittim kasal bolat da dedi. O işin sal mazam yara. Kuz keserim dedi. Bana barlar çok ileride kazan rezgi payetti. Lübeyi kasal bir matı kuz iddi dedi. O işin gel sal mazam yara.
0: Hangame ustaları.

0: Yani sence düzgün mü? Demek uf tartı bir hafta. Hatımın işte yaşı değil. Altı yarımda turadı. Kessin bana tüflüm tozeliydi. Kim yengen olmuşsa kayırlıydı. Polanı süpürüp sıdıradı. Kim dükkanına çıkıp geladı. Üçte düğüye kilsem yengen yaşı yaşı okatlık bir adı. Neme desem kılattı.
1: Anneme gibi olmuşsam uf tartı sen. Neme de narazısam.
0: İş kılıp ikinci hatımı hapşın gel boşsun diyemem de.
2: İyi.

0: Ben özüm okudum, bana kere mesela bak. Ne kere mesela. Baktı mı sağaylar, açtı özleri sürüyor burasılar. Sen mezem yara şamal ettin lan bana. Çünkü tuvaletini çekeyim onları baktık. Hayır ha oturuyor ya. Aç tayar bakan bette. Adam kalktı bir de. Rahmet. Aç kapıya gelmezsin. Bana öpülüm olay mı? Kedi yaptı. Yüge yedik gelip. Yürüküm. Tarak tarak inişim. Hatan. Vallahi çakır. Hani. Ha, kedi sal. Vatamız. Seyit doşu. Bırdırsın. Ha dese. Tereke. Tereke şüp demiş bana cikiz. Yeni başlar demiş. Ha. Bırı bana da. Bizi atrafımızda aile bir gün olsa. Yine barıdamızda apke tıkamasın dese. Öyleyin adam bu. Korku alıp kalmış. Yürü gazetede okudum. Çakanda az meşik yapma oldu dese. Kocadan aaa. Az yeşil kalmış. Ana. Çım. Çım. Geldi. Geldi. İşte sakın geldi. Vay da ben sana adamsız, bu terekemez. Koştumuz Ali Afsat'a tıraştı, yeni işten geldi. Dedi, yendi kendi mi? Ay koy, yırtık vaktine kesin. Traktörünün parça doğramın babası. Hani avukattan Ali'yle, dediler, şuna kadar koyun olsun, korkalım. Hani Ali yiyot, ile bana, Ali'yle tutuyor. Ooo, çum, çum, ay hatal geldi. Yendi geldi, yendi bu sebebi geldi. O kanak adam dedi, samolet ot yap diyor. Her gün ben şüphette, iki üç gün dedi, samolet ot yaptı. Biraz kız, samolet mi? Hayır ya. Karay, hamma balda yatıp kule yaptıymış, bunu hiç yuksuzluğa basmış da. Bunun üstüne sudan, çaydan, kabrara içip koyarken, üstüne taruzlu koşu yuvarlarken, taşkan çıkışı korkup, beka akanarmış, tam atıp paladırıp, beka akanarmış, okular basmış. Ahırda oğrundan tutup, deyipsinip, yüde yürgenmiş, yürümeyi. Endili bakın. Karay, beşeri şünçeli koptu ki, hiç ilacı yok, yarım kadağım koyamadık ama koptu. Gözenişken korku koptan etkenimizde. Başka ilacı çekin ki, hatta dur, yok kusura bak. Dur, ay ne nasıl dişli mi? Ne yaptınız ben tepemde? Dur, bu melketi yaptı. Ayette karap dur, bul, dur.
1: Neyse, vay ben buranın atasıya karap dur oğlum ben şu melkece. Ne mi bende o yüzü gelin?
0: Ezinde yok mu, yok kusura bak, terel ki ha. Şimdi çıkardım da tepede duruyor musun mı oğlan? Sakız da bana bile kalk edersen. Dur oyunu. İltimas mı dur? İltimas. Dur. İltimas, iltimas. Dur. Ay takarıp duyar ki olsun getir ama. Adam bu meyveli yarım keçesem dişli uyku vermesi. Yürü ay takarıp duruyor. Yürü. Taş kargı şimdi çıktı da. Fatma şimdi dur getir koyma başlattı. Şimdi çıktı işte gözü asmalıymış. Hatal! Tarel kağıt yani yürüp gelip etik suğurlar olup etik çöp çöp çöp olup atak bombayı böyle bütün mahalle yukarı doğru sivitler yanından hamı koçada itler boğulurlarken dişliği bozdu ne oldu sen karar yuparı tarel kağıt durdur tarel kağıt sen bu aykı mı dedin sen ay mama ya ben sen ay mı da kaldı ey hayreti yuman alıp kudu telki o şeydi yani roparamda peşenemin doğrusu diyor yel telep turgeri görmüş mü bunu korku ama kasır hastanım dedin yürüyün ben ana kaşı abarıp koyasın bu oldu hatun tekişme yeti bağırdım dedim.
2: Hangi ama? Ustaları.

0: radyosu de.
1: Hangama ustaları.
2: Kızlar sevip kalsa sal tamı ketip kalır ki atvicayım. Raz, raz tamı ketip kalır. Yürü oradan. Sevmeyen kız mı daha yürüdük ama bize sevgen kız. Uyuy tuğuk yaparak. Hayal parişan bu kalırdı. Yigit sevse ki, yigit sevse yüreği başka çoğurarak. Özgeyem eşitledi. Bana bunu da uğradım bana. Kız bana sevse ki, onu hem yüreği başka çoğurarak. Eğer ikkalasını yüreğini uğrayatken bir tane geç ses ensemble payda uğradı. Estrad niye ensemble? İlahim ilahim yüreğilere hemşe uğrup durursun. Hazır yigitler ızgırıtların içinden avarap olup sem kızlarım da tuttu.
3: Ne megafik var gafir?
2: Aldın yigitler hulle çip. Haa kulayken basa hazır yigitler şunu çip. Kızlar şunu atırttı.
3: Ne megafik var gafir? Sakregeninde tülin içine kaldı mı gafir? Duhinge oturup kaldı mı gafir?
2: Yigitler mecbur gafir yaptı. Yaş kız hazır babada kolizden uçuyorsam ne megal.
3: Ne megalardım ne megalardım babamı çakır hemen babamı.
2: Vay öyle. Hala ki babada hazırlaşıp yüz yüzden hop basam ne megalardım.
3: Ne megalardım babamı çakır hemen.
2: Ne megal fakat babayı çakırız.
3: Çünkü onlar kar geçmedi gafir yaptı.
4: Hangama ustaları.
2: Kağıtta tamaşa boliyatken eken de fakat keller girişge ruhsat verirdi. Eşi iddiaydı bir de kor turganmış. Şöyle git telefon itil bolup. Başını uşam bilip
5: koramaz. Koz aynaydı, para koz aynaydı eken. Hiç kimi koruma yaptı yok. Jurtdalik haligi obro-obosun, vajohat hammani qo'rqish tushish uchun qora ko'zoyni taqib olib turgan. Hech narsani ko'rmayapti deydi.
2: Hech narsani ko'rmayapti, qora ko'zoyni taqib olib nima turganmi? Endi kim sochi yo'q bo'lsa kelib, "Na, ko'ring, ha, sochi yo'q ekan, sochi yo'q ekan." Yo, yo, ker. Sochi ozgina bor ekan, bor oldirib ber. Bir odam kelib qopti endi, sochlari pustigina, jingalay-jingalay kelib qopti. Tomoshaga rosa kirgizib qopti. Keyin nima qilishni bilmasdan yo'lini topdi. Haligi ona yopib qo'ygan joyni ochib sekin yaqinlashsa haligi ham qora ko'zayni degan dam shop ko'rib ikkita damas bittadan kiringlar deysiz.
4: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
3: Orta, doğru ile deki koşun ile yakında yine oğul uylandırıldı ku. Yine kanaka toy kılışıvattı.
2: Altın toy kılışıvattı Nazo.
3: Ne mi? Kanaka toy dedi?
2: Altın toy, er hatırlayan turmuş kuruşkenliği 50 yıl bu yanı nişanlaşıvattı.
3: Yok ey, 50 yıl diysemiz zor ku. Kanda bakli aileye.
2: Ulaçı, onlar boyu umuman uğruşmayan kara Nazo zor ha.
3: Ha, rastlanam zor. Lekinci, 50 yıl uğruşmasından yaşaşkenliği işanış kıyın.
2: Doğru, menem başta işanmadım. Keyin koşunumuz Bahadır akadan kanak kılıp bunga erişdiz. 50 yıl uğruşmasından yaşaganız bu sensatsiya ku desam nima degani bilasan mı?
3: Xo'sh nima dedi?
2: U aytdiki, biz to'ydan oldin xotinim bilan kelishib olgandik. Agarda to'ydan keyin kimdir urushkisi kelsa, darrov aytamiz de. Keyin men tomga chiqib yotaman degandi. Mana 50 yildan beri tomda yashayman desa bo'ladimi?
3: Shunaqa degan, bechoraga qiyin ekan.
1: 2 dugona.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Yine bittim nasihatim var, masihat diyelim. Bana mesela şifakarlarımız iltimas kısa, başı doğru işlep çıkartırken kampanyalı Hamas razı buladı. İki kıl doğru var. Bana şu doğrunu öyle topsaylar, sizlere hamiyem kereyi bu meyakalarım. Bana mesela vasfasakin diyen doğru öyle topuyla, o şeyin prezvostluğu koymalıyla, işlep çıkartırlar, pul dayı takıp getirsinler hepsi. Çünkü 90% halk ağzı vasfasakin çıkma geldi. Uykursa hoşuma giden bir karış patlıp kaptı, yani kurtar başka da yapamam. Eğer teyin bu kalan takdirde uyunu tamam. Hepsi parabolistik antenle koyup balanak koyup tamam diye. Ha teyin bu şey ne oldu? Ne ziyanı var bunun? Bunu ziyem kodu şimdi. Mesela o yine bir karış kurtarıp durup, antenle balanarak durup, parabolistik onun üstüne bayrağım tipi koyup tıkarı. Ya da ayağını çimçile böyle, bizdeki pasmak kapatıyor. Hangi yap yaptı, bizdeki pasmak kapatıyor. İşte tizlerini yanını koyup etken yerdi. Ne gibi pas verirken, pulum var, kurtarama yani iki kavat kalır. İki kavatım, tor kavatlık kuramam ben deyim. Vasvasa bunlar Hamas. Bana şuna kankiler ki, eğer şuna kankin vasvasa gindiken doğru öyle topsaylar. Ne dedi? Ham o şey keserliğinden tuzuk burada, ham hamma anadı hazır. Bana ayarlar var, bunun keserliği var. Mesela kup yapar orası bazı ayarlarımız. O şey ayarlar ki mesela antıcağ diken bir doğru öyle topsa. Ya ki taşkincesi çekeke gindirse bu muydu mi? O şey çekeke gindiken doğru öyle topsayız, vab şip pülü deyde kap getirdi. Mizraf, hamma yok pul, meyli, hami kere.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Bana hakikaten yer bolun verildi. Şimdi köpçülük armonda, ogallar darmonda dedi. Yerdem karesen yer boladım. Bana eğer etibar vergen olsayız, ben bundan bir nesil aldım akkemem. Tazı, ne demiş, Amerika'da bir şunday bir kombayn çıktı. Bu kombayn buğdayını şimdi oru kötü yatıp, bırıtılı somonunu meydala buğdayını beka, somonunu beka kıptırıp, buğdayını yuup tarap, un kılıp, hamur kılıp, zuval kıptırıp, tanrıken nop yapıp, nonkı çıkartı taşarka kocaka. Aşına kanka kombayn oylap tapışıptı. Degen gap çıkana gen, hali bir adam eşli oturgana gen, özce injinerlik hali gelme dedi. Kabiliyeti var iken özce oylap getirse bir adam ot oraya hışt. Harmaya geldi, harmaya geldi, salamat bolun. Ha, kala işler. O şey tutsuvası gibi oturup durun. Şahıdın nanan var. Arada su akıya tuttu. O şey suyu bola bola yiyip durun. Ha, otor yapsın mı? Ha, otor yapsın. Ata babamız orup giden. Bana bizim oraya yapmaz. Mal kopma değil mi? Ha, bağır, mallardan bağır. Üyde üçte hokızım var. Törtüncü Taşkent'e oku yaptı. Oşa Türkçilik aynı. Ot ormasayın bombaydı. Oruç gerek. Otlarda karayın. Belge uğradı. En de ben size geçsem. Şuna kadar dese. Herkes siz otu oraya yapsın. Şu fakat oraya kız bir tamam kabar kelepti de şu bir tamam kabar kelepti. Bu tamamı boş kayıt yaptı. Bu tamamı oraya yaptı. Bu tamamı boş kayıt yaptı. Çünkü energiyiz bir hareket yaptı. Hoş ne kadar işkereydi ise? Ben eşitip aldım. Amerika'da şimdi bir kambayı var ki boğdaydı, orup, somanını beka, boğdayını beka, arlaşıp, nankıp çıkarttı şarkı. Ha bu zaman o işin aksayı boladı. Mesela orağı kızı, bu tamamı gömdü, orağı da sıvarkak koysak. Ham bu tamamı orasız, ham bu tamamı orasız.

0: var. Tepeye çıkıp ağayınımız loylarını tokatıp ağayınlara karab. Sen iblosa beni korkutuyorsan. Oruççayım, asan eken o durum.
1: Hangi ama? Ustaları.

barakat oylarini, obod qilar har bir borgan joylarini, farzand bo'lib olay doim duolarini, har kunda hamrohim, otajonim, ham do'stim.